0: Yok efendim.
1: Melek Sistemi Bey.
0: Hoş geldin. Her gün
1: çay sorun. Affirmative,